0: ayrılık denen aldanış, gözlerinde kendimi koyacak bir yer bulamamakmış. Uğruna büyümeyi göz aldığım bu sevdada, kısmetime düşen yine, yeniden kimsesizce ağlamakmış. Solgun yüzünün tanıdık bakışlarında kaybediyorum kendimi. Yüzünde daha önce hiç görmediğim terk edilmişliklerle. Bir yabancı gibi bakıyor gözlerim bugün bana. Uğruna yıkılan kalelerim geliyor aklıma birer birer. Bir bakışımla saniyelere sıkıştırılmış yaşlanmışlıklar hissediyorum. Bugün ilk kez gözlerinde kendimi koyacak bir yer, gönlümde uğruna yanmamış bir yer bulamıyorum. Bir bakışında yıllanmış yalnızlığımın tozlarını silip, kimsesizlik denen dipsiz karanlığı tutuşturuveriyorsun elime. Yanıyorum yağmur öncesi Kelkit ayazında. Bugün karlar yağıyor sensiz kalmış gençliğime. Rüzgar savuruyor saçlarını, bir senli hatıradan ötekine. Saçlar o kadar yabancı geliyor ki ellerime, sanki hiç dokunmamış gibi tenine, hiç uzanmamış gibi dizlerine. Bugün bir yabancıyı resmediyorsun gözlerime. İşte geçiyorsun karşımdan, harp sonrası gazi yüreğinde. Şimdi anlıyorum ki bir daha sonsuzca bakmalıymışım güzelliğine. Yokluğun sığmıyor senin sığdığın hiçbir yere. Meğer ellerinin sıcaklığı dahi yetiyormuş bedenime, aşk dedikleri şey yerine. İmkansıza kafa tutan bütün sevdalarımı yeniden yaşıyorum bugün seninle. Gülüyorum ağlanacak halime. Onun da biteceğini bile bile izin veriyorum gözlerimin gözlerinde yeniden sevişmesine. Bugün yeni bir şeyler yazıyor gözlerinde. Hiçbir şairin kalemine sığmayacak. Anlamak uğruna deli olunacak. Bir şeyler ayrılığın dizleri dibinde. Usulca çekiyorum seni de sinirime. Bugün ayrılık denen yangına yeni bir isim koyuyorum seninle. İlle de sen, sen demeye başlıyorum. Bu da geçer dediğim her bir gidişe. Bugün yüzüne yeni yerleşmiş el gibilikten anlıyorum ki, ayrılık denen aldanış, gözlerinde kendimi koyacak bir yer bulamamakmış. Uğruna büyümeyi göze aldığım bu sevdada, kısmetime düşen yine, yeniden kimsesizce ağlamakmış. Ağlamakmış.
1: 100.5 sizin radyonuz.

Değişecek bundan sonra sana bütün duygularım. Ağlamayacak gözlerim, sensiz olacak yarınlarım. Tamamen seveceğim hayatımdan, seninle geçen tüm geçmişimi. Hiç yaşamadım sayacağım seninle yaşanan her şeyi. Elveda sana ve o kırılmaz gururuna elveda. Elveda o acı veren aşkına. Elveda.

0: Nereye kadar çekerim sanıyorsun o umursamaz tavrını? İşte gidiyorum, yokum bundan sonra hayatımda. Duymayacaksın artık seni seviyorum sözünü benden bir daha. Elveda sana ve o kırılmaz sandığın gururuna elveda. Elveda o acı veren bitmez sandığın aşkına.
1: 100.5 sizin radyonuz.

0: Sarhoş görürsen beni hatırla. Feleğe kahretmiş, yalnız dolaşan. Bir Mecnun görürsen beni hatırla. Bir aşık görürsen beni hatırla. Beni hatırla. Beni hatırla.
1: 100.5

geçer bu can bir anda. Koşar yine sana gün bir olunca. Yapamam sensiz dünya.

Sevgi ne güzel şey değil mi? Tanrı'nın bize verdiği en güzel hediye. Hiç olmadık zamanda içimize alev gibi düşen dünyadaki en güzel duygu bence. Hayatın gerçek anlamı değil mi? Sadece sevgili anlamında söylemiyorum. Bütün sevdiklerimizin kıymetini bilmeliyiz. Çünkü onları ne zaman kaybedeceğimizi bilemeyiz ki. Onları ne kadar çok sevdiğimizi söyleyecek şansımız olmayabilir. Sevgi dedim de aklıma ne geldi biliyor musunuz? Geçenlerde başımızdan bir olay geçti. Aylarca beraber olduğum bir sevgilim vardı. Gözümden bile sakındığım. O kadar güzel bir kızdı ki anlatamam. Deli gibi kıskanıyordum. Hiçbir arkadaşıma tanıştırmadım onu. Bir gün evde oturuyorduk. O mutfaktayken ben hayatta hiç yapmadığım bir şey yaptım. Ve onun telefonundaki mesajları okudum. Bir de ne görsem dersiniz. Aşkım cumartesi saat 2'de Kadıköy iskelesinde buluşalım mı? Diyen bir mesaj. Keşke okumasaydım. Tabii saat 2'de ben de oradaydım. Aman Allah'ım, gözlerime inanamadım. Hayatta en çok sevdiğim ve yıllardır aynı sahneyi paylaştığım piyanist arkadaşım Ozan beni onunla aldatmıştı. Yemin ederim beynimden vurulmuşa döndüm. Kısacası ayrıldık. Duydum ki 20 gün sonra onu da terk etmiş. Bizim semtte küçük bir meyhane var. Orada gördüm Ozan'ı. Dertli dertli içiyordu. Gözleri dolu dolu. Kadehimi kaptığım gibi oturdum yanına. Ve ona dedim ki...

0: kaldık. Hadi boş ver dostum. O utansın. Saatine.
1: 104.1 sizin radyonuz.

0: yemin etmiş gelmeye bana. Allah'ına kurban sen.
1: %100 tabii.

0: 71 FM. 71 FM.
1: Tüm Kırıkkale ve Balışehir halkımızın Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Balışehir Belediye Başkanı Savaş Akyüz.
2: Tüm Kırıkkale ve Delice halkımızın Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Kırıkkale İl Genel Meclis Başkan Vekili, AK Parti Delice İl Genel Meclis Üyesi Ayhan İnyurt.
3: Geçmişten bugüne kuruduğumuz ve geleceğe taşıyacağımız kültürümüzün ve inancımızın yansımalarından olan Kurban Bayramı'nın şehrimiz, milletimiz, ülkemiz ve İslam alemi için birlik, barış ve kardeşliğe vesile olması temennisiyle tüm üyelerimizin, Kırıkkale'li hemşehrilerimizin ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyor, sağlık, mutluluk ve huzur içerisinde nice bayramlar diliyorum. Ahmet Varlı, Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı.
1: Tüm üyelerimizin ve Kırıkkale halkının Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Esnaf Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu adına Başkan Osman Cebeci.
2: Tüm üyelerimizin ve Kırıkkale halkının Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Sebzeciler Esnaf Odası Yönetim Kurulu adına Başkan Orhan İba.
1: Tüm şoför arkadaşlarımızın ve Kırıkkale halkının Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Yönetim Kurulu adına Başkan Savaş Olpak.
2: Tüm üyelerimizin ve Kırıkkale halkımızın Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Kırıkkale Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu adına Başkan Engin Avcı.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Murat Kırsasiye, Murat Akyurt.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Boş Siemens Profilo Kırıkkale Yetkili Servisi Mahmut Çiçek, oğulları Gökhan ve Oğuzhan Çiçek.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz. Ceylanlar Oto Gayrimenkul, Çetin Ceylan.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Hürrem Kına Konağı.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Sağlık Yufka Kadayıf, Salim Kınalı.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Aras İletişim, Bekir Bekeç.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Özdemir Sarımınızı kutlar, sağlık mutluluklar dileriz. Sağlık Yufka Kadayıf, Salim Kınalı.
2: Kurban Bayramınızı sağlık mutluluklar dileriz. İletişim, Bekir Bekeç.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık mutluluk.

0: kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Uzman diyetisyen Beyza Nur Bişkin.
1: Kurban bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Kırıkkale Koltuk Yıkama, Fatma Eroğlu.
2: Kurban bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Kırşehir Köfte, Enver Eroğlu.
0: Kurban bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Mişkin Limited Şirketi, Hasan Hüseyin Mişkin, Jale Mişkin.
2: Kurban bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Şahin Offset Matbaacılık, Şeref Kutluca.
0: Kurban bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Şafak Unlu Mamulleri Limited Şirketi, Emrah İmren.
1: Kurban bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Bir Tat Çorba, Yüksel Yurdakul, Kadir Uzal. Kurban bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz. Sefa Döner, Sefa Uzal.
0: Kurban bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Yurdakullar Bereket Besi Çiftliği, Yüksel Yurdakul, Mustafa Yurdakul.
1: Kurban bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz. Osman Uzal Kuyumculuk, Osman Uzal.
2: Kurban bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Elif Dijitürk Bayi, Mustafa Baştuğ.
0: Kurban bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Su Nevhalı.
1: Kurban bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz. Tosun Usta Oto Tamir ve Bakım Servisi, İbrahim Arslan Tosun Usta ve oğlu Kudret Arslan.
2: Kurban bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Erkun Traktör, Murat Pekince.
0: Kurban bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. İstanbul Ekmek Fırını.
2: Kurban bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Çorbacı Ali Dayı. Kurban bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Köşebaşı Ceviz Kafe.
0: Kurban bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Onuşlar Besi Çiftliği, Hakan Onuş.
2: Kurban bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Matmazel Weeding Düğün Kına Organizasyon Salonu. Kurban bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. 71 Radyo Televizyon Yayıncılık Anonim Şirketi adına imtiyaz sahibi Şaduman Yüksel.
0: Mutlu bayramlar Kırıkkale.
2: Mutlu bayramlar Kırıkkale.

71 efem. 71 efem. Sizin radyonuz, sizin sesiniz. 71 efem. 71 efem.

0: 99.1 sizin radyonuz.
1: Hayırdır kardeş la bu ara herkes Ankaralı? Yapma ya. Vay be.
2: Neyse boşver.

0: Radyo Tabela, sizin radyonuz.
1: 71 FM.
2: Bayram heyecanı Teknosa'da. Karçur SC3 EasyFix buharlı temizlik makinesi TeknoClub'a özel 10.999 lira. Teknoloji Teknosa'da güzel.
1: 71 FM. 71 FM.
3: Tüm Kırıkkale ve Balışehir halkımızın Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Balışehir Belediye Başkanı Savaş Akyüz.
4: Tüm Kırıkkale ve Delice halkımızın Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Kırıkkale İl Genel Meclis Başkan Vekili, AK Parti Delice İl Genel Meclis Üyesi Ayhan İnyurt.
5: Geçmişten bugüne kuruduğumuz ve geleceğe taşıyacağımız kültürümüzün ve inancımızın yansımalarından olan Kurban Bayramı'nın şehrimiz, milletimiz, ülkemiz ve İslam alemi için birlik, barış ve kardeşliğe vesile olması temennisiyle tüm üyelerimizin, Kırıkkale'li hemşehrilerimizin ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyor, sağlık, mutluluk ve huzur içerisinde nice bayramlar diliyorum. Ahmet Varlı, Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı.
3: Tüm üyelerimizin ve Kırıkkale halkının Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Esnaf Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu adına Başkan Osman Cebeci.
4: Tüm üyelerimizin ve Kırıkkale halkının Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Sebzeciler Esnaf Odası Yönetim Kurulu adına Başkan Orhan İba.
3: Tüm şoför arkadaşlarımızın ve Kırıkkale halkının Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Yönetim Kurulu adına Başkan Savaş Olpak.
4: Tüm üyelerimizin ve Kırıkkale halkımızın Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Kırıkkale Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu adına Başkan Engin Avcı.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Murat Kırsasiye, Murat Akyurt.
4: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Boş Siemens Profile Kırıkkale Yetkili Servisi Mahmut Çiçek, oğulları Gökhan ve Oğuzhan Çiçek.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz. Ceylanlar Oto Gayrimenkul, Çetin Ceylan.
5: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Hürrem Kına Konağı.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Sağlık Yufka Kadayıf, Salim Kınalı.
4: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Aras İletişim, Bekir Bekeç.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Özdemir Sarrafiye, Albus Özdemir.
4: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Sönmez Pide Kebap Döner Salonu, Satılmış ve Celal Kaya.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Yeğen, sağlık ve mutluluklar dileriz. Özdemir Sarrafiye, Albus Özdemir.
4: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Sönmez Pide Kebap Döner Salonu, Satılmış ve Celal Kaya.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık

0: Ama Eroğlu, Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Kırşehir Köfte, Enver Eroğlu.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Mişkin Limited Şirketi, Hasan Hüseyin Mişkin, Jale Mişkin.
0: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Şahin Offset Matbaacılık, Şeref Kutluca.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Şafak Unlu Mamulleri Limited Şirketi, Emrah İmren.
0: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Bir Tat Çorba, Yüksel Yurdakul, Kadir Uzal. Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz. Sefa Döner, Sefa Uzal.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Yurdakullar Bereket Besi Çiftliği, Yüksel Yurdakul, Mustafa Yurdakul.
0: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz. Osman Uzal Kuyumculuk, Osman Uzal.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Elif Dijitürk Bayi, Mustafa Baştuğ.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Su Nevhalı.
0: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz. Tosun Usta Oto Tamir ve Bakım Servisi, İbrahim Arslan Tosun Usta ve oğlu Kudret Arslan.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Erkunt Traktör, Murat Pekince.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. İstanbul Ekmek Fırını.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Çorbacı Ali Dayı.
0: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Köşebaşı Ceviz Kafe.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Onuşlar Besi Çiftliği, Hakan Onuş.
0: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Matmazel Weeding Düğün Kına Organizasyon Salonu.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. 71 Radyo Televizyon Yayıncılık Anonim Şirketi adına imtiyaz sahibi Şaduman Yüksel.
1: Mutlu bayramlar Kırık Kalem.
2: Mutlu bayramlar.

0: 71 FM. 71 FM. Sizin radyonuz, sizin sesiniz. 71 FM. 71 FM.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, yerli ve milli imkanlarla üretimini tamamladığımız Türkiye'nin ilk hızlı treni, dinamik fren testlerinin henüz ikinci gününde saatte 225 kilometre hıza başarıyla ulaşmıştı. Test süreçleri başarıyla devam eden milli elektrikli hızlı trenimiz saatte 240 kilometre hıza ulaştı dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ihracat dediğimiz şey şunu şuradan yurt dışına göndermek değil, yatırım demek, üretim demek, istihdam demek, döviz kazancı demek, dış dengelerin kurulması demek, döviz piyasalarının dengede olması demek. O nedenle bizi iyi bir ikinci yarı yılı inşallah bekliyor. Dileğimiz şu savaşın da bir ateşkesle barışla son bulması ve dünyanın bölgemizin huzura kavuşması dedi. Bakırköy Özgürlük Meydanı'na gelen Mati Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi, oğlunun katillerinin fotoğrafının bulunduğu afişleri duvarlara astı. Burada konuşan Minguzzi, "Biz yaklaşık 1,5 yıldır zulüm içinde yaşıyoruz. Ben oğlumun adaletini geri istiyorum. Oğlumun adaleti yarım kaldı. Bu durum Türkiye'de kamuoyunu da gerçekten rahatsız ediyor. Sadece Ahmet için değil, başka çocuklar için de mücadele etmiştik. Ama ben oğlumun kanının yerde kalmasını kabul etmiyorum," dedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kurban Bayramı'nda üreticilerin elinde kalan kurbanlıkların 1-7 Haziran tarihleri arasında Et ve Süt Kurumu tarafından satın alınacağını açıkladı. ABD medyası, ABD ile İranlı müzakerecilerin ateşkesin uzatılması ve İran'ın nükleer programına ilişkin görüşmelerin yapılması için 60 günlük bir anlaşmaya vardığını, ancak Başkan Donald Trump'ın onayının beklendiğini öne sürdü. İran basını, ABD basınında yer alan haberin doğru olmadığını bildirdi.
2: Spor. 2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde oynayacağı ilk özel maçta 1 Haziran'da Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde Kuzey Makedonya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı 2 günlük iznin ardından Riva'daki çalışmalarına yeniden başladı. A Milli Erkek Voleybol Takımı 2026 Milletler Ligi hazırlıkları kapsamında oynadığı ilk hazırlık maçında ev sahibi İtalya'ya 3-0 yenildi. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff Çeyrek Final 2. maçı

0: da Bahçeşehir Koleji Trabzonspor'u 94-78 mağlup ederek yarı finale yükseldi.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin çok bulutlu. Antalya ve Van çevreleri dışında kalan diğer bölgelerimizin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyılarıyla Adana'nın doğusu, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın batısı, Hatay'ın kıyı kesimleri, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Yozgat, Tokat ve Ordu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Kilis ve Gaziantep çevrelerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının kuzey ve doğu kesimlerde 5 ila 7 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmadığı kaydedildi.

0: 71 efendim.
1: Bayram heyecanı Teknosa'da. Honor 600 Lite, 256 GB akıllı telefon, Tekno Club'a özel 29.999 lira. Yanında Honor X10 Lite kulaklık hediye. Teknoloji Teknosa'da
0: güzel. 71 efendim.

0: 71 FM.
1: Tüm Kırıkkale ve Balışehir halkımızın Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Balışehir Belediye Başkanı Savaş Akyüz.
2: Tüm Kırıkkale ve Delice halkımızın Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Kırıkkale İl Genel Meclis Başkan Vekili, AK Parti Delice İl Genel Meclis Üyesi Ayhan İnyurt.
3: Geçmişten bugüne koruduğumuz ve geleceğe taşıyacağımız kültürümüzün ve inancımızın yansımalarından olan Kurban Bayramı'nın şehrimiz, milletimiz, ülkemiz ve İslam alemi için birlik, barış ve kardeşliğe vesile olması temennisiyle tüm üyelerimizin, Kırıkkale'li hemşehrilerimizin ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyor. Sağlık, mutluluk ve huzur içerisinde nice bayramlar diliyorum. Ahmet Varlı, Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı.
1: Tüm üyelerimizin ve Kırıkkale halkının Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Esnaf Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu adına Başkan Osman Cebeci.
2: Tüm üyelerimizin ve Kırıkkale halkının Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Sebzeciler Esnaf Odası Yönetim Kurulu adına Başkan Orhan İba.
1: Tüm şoför arkadaşlarımızın ve Kırıkkale halkının Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Yönetim Kurulu adına Başkan Savaş Olpak.
2: Tüm üyelerimizin ve Kırıkkale halkımızın Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Kırıkkale Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu adına Başkan Engin Avcı.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Murat Kırtasiye, Murat Akyurt.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Boş Siemens Profilo Kırıkkale Yetkili Servisi Mahmut Çiçek, oğulları Gökhan ve Oğuzhan Çiçek.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz. Ceylanlar Oto Gayrimenkul, Çetin Ceylan.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Hürrem Kına Konağı.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Sağlık Yufka Kadayıf, Salim Kınalı.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Aras İletişim, Bekir Bekeç.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Özdemir Sarrafiye, Albus Özdemir.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Sönmez Pide Kebap Döner Salonu, Satılmış ve Celal Kaya.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. YN Kına Organizasyonu. Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Teknik Makine, Mehmet Ali Okatan, Nurettin Okatan.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Uzman diyetisyen Beyza Nur Bişkin.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Kırıkkale Koltuk Yıkama, Fatma Eroğlu.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Kırşehir Köfte, Enver Eroğlu.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar.

0: teşekkürler dileriz. Mişkin Limited Şirketi, Hasan Hüseyin Mişkin, Jale Mişkin.
1: Kurban bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Şahin Offset Matbaacılık, Şeref Kutluca.
0: Kurban bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Şafak Unlu Mamilleri Limited Şirketi, Emrah İmren.
1: Kurban bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Bir Tat Çorba, Yüksel Yurdakul, Kadir Uzal. Kurban bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz. Sefa Döner, Sefa Uzal.
0: Kurban bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Yurdakullar Bereket Besi Çiftliği, Yüksel Yurdakul, Mustafa Yurdakul.
1: Kurban bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz. Osman Uzal Kuyumculuk, Osman Uzal. Kurban bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Elif Dijitürk Bayi, Mustafa Baştuğ.
0: Kurban bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Su Nevhalı.
1: Kurban bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz. Tosun Usta Oto Tamir ve Bakım Servisi, İbrahim Arslan Tosun Usta ve oğlu Kudret Arslan. Kurban bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Erkun Traktör, Murat Pekince.
0: Kurban bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. İstanbul Ekmek Fırını.
1: Kurban bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Çorbacı Ali Dayı. Kurban bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Köşebaşı Ceviz Kafe.
0: Kurban bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Onuşlar Besi Çiftliği, Hakan Onuş.
1: Kurban bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Matmazel Weeding Düğün Kına Organizasyon Salonu. Kurban bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. 71 Radyo Televizyon Yayıncılık Anonim Şirket adına imtiyaz sahibi Şaduman Yüksel.
0: Mutlu bayramlar Kırıkkale.
1: Mutlu bayramlar Kırıkkale.

71 FM. Sizin radyonuz, sizin sesiniz. 71 FM. 71 FM.

0: 71 FM.
1: Futbol heyecanı Teknosa'da. Grundig 165 ekran, 4K Ultra HD Google Smart QLED TV Tekno Club'a özel 43.999 lira. Yanında Grundig Bluetooth kablosuz kulaklık hediye.
0: Git 71 FM.
2: Tüm Kırıkkale ve Balışehir halkımızın Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Balışehir Belediye Başkanı Savaş Akyüz.
3: Tüm Kırıkkale ve Delice halkımızın Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Kırıkkale İl Genel Meclis Başkan Vekili, AK Parti Delice İl Genel Meclis Üyesi Ayhan İnyurt.
4: Geçmişten bugüne koruduğumuz ve geleceğe taşıyacağımız kültürümüzün ve inancımızın yansımalarından olan Kurban Bayramı'nın şehrimiz, milletimiz, ülkemiz ve İslam alemi için birlik, barış ve kardeşliğe vesile olması temennisiyle tüm üyelerimizin, Kırıkkale'li hemşehrilerimizin ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyor. Sağlık, mutluluk ve huzur içerisinde nice bayramlar diliyorum. Ahmet Varlı, Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı.
2: Tüm üyelerimizin de Kırıkkale halkının Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Esnaf Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu adına Başkan Osman Cebeci.
3: Tüm üyelerimizin ve Kırıkkale halkının Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Sebzeciler Esnaf Odası Yönetim Kurulu adına Başkan Orhan İba.
2: Tüm şoför arkadaşlarımızın ve Kırıkkale halkının Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Yönetim Kurulu adına Başkan Savaş Olpak.
3: Tüm üyelerimizin ve Kırıkkale halkımızın Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Kırıkkale Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu adına Başkan Engin Avcı.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Murat Kırtasiye, Murat Akyurt.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Boş Siemens Profile Kırıkkale Yetkili Servisi Mahmut Çiçek, oğulları Gökhan ve Oğuzhan Çiçek.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz. Ceylanlar Oto Gayrimenkul, Çetin Ceylan.
4: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Hürrem Kına Konağı.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Sağlık Yufka Kadayıf, Salim Kınalı.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Aras İletişim, Bekir Bekeç.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Özdemir Sarrafiye, Albus Özdemir.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Sönmez Pide Kebap Döner Salonu, Satılmış ve Celal Kaya.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. YN Kına Organizasyonu. Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Teknik Makine, Mehmet Ali Okatan, Nurettin Okatan.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Uzman diyetisyen Beyza Nur Bişkin.
4: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Kırıkkale Koltuk Yıkama, Fatma Eroğlu.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Kırşehir Köfte, Enver Eroğlu.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Mişkin Limited Şirketi, Hasan Hüseyin Mişkin, Jale Mişkin.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Şahin Offset Matbaacılık, Şeref Kutluca.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Şafak Unlu Mamulleri Limited Şirketi, Emrah İmren.
4: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Bir Tat Çorba, Yüksel Yurdakul, Kadir Uzal. Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz. Sefa Döner, Sefa Uzal.
3: Kurban Bayramınızı
4: kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Bir Tat Çorba, Yüksel Yurdakul, Kadir Uzal. Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz.

0: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz. Tosun Usta Oto Tamir ve Bakım Servisi, İbrahim Arslan Tosun Usta ve oğlu Kudret Arslan. Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Erkunt Traktör, Murat Pekince.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. İstanbul Ekmek Fırını.
0: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Çorbacı Ali Dayı. Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Köşebaşı Ceviz Kafe.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Onuşlar Besi Çiftliği, Hakan Onuş.
0: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Matmazel Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu. Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. 71 Radyo Televizyon Yayıncılık Anonim Şirket adına imtiyaz sahibi Şaduman Yüksel.
1: Mutlu bayramlar Kırıkkalem.
0: Mutlu bayramlar Kırıkkalem.

0: 71 FM.
1: Depoları boşaltıyoruz. 21-31 Mayıs tarihleri arasında televizyonlardan bilgisayarlara, telefonlardan küçük ev aletlerine ve aksesuarlara kadar birçok ürün Teknosa mağazaları ve teknosa.com'da sizi bekliyor.
0: Git 71 FM.
2: Tüm Kırıkkale ve Balışehir halkımızın Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Balışehir Belediye Başkanı Savaş Akyüz.
3: Tüm Kırıkkale ve Delice halkımızın Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Kırıkkale İl Genel Meclis Başkan Vekili, AK Parti Delice İl Genel Meclis Üyesi Ayhan İnyurt.
4: Geçmişten bugüne kuruduğumuz ve geleceğe taşıyacağımız kültürümüzün ve inancımızın yansımalarından olan Kurban Bayramı'nın şehrimiz, milletimiz, ülkemiz ve İslam alemi için birlik, barış ve kardeşliğe vesile olması temennisiyle tüm üyelerimizin, Kırıkkale'li hemşehrilerimizin ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyor, sağlık, mutluluk ve huzur içerisinde nice bayramlar diliyorum. Ahmet Varlı, Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı.
2: Tüm üyelerimizin ve Kırıkkale halkının Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Esnaf Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu adına Başkan Osman Cebeci.
3: Tüm üyelerimizin ve Kırıkkale halkının Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Sebzeciler Esnaf Odası Yönetim Kurulu adına Başkan Orhan İba.
2: Tüm şoför arkadaşlarımızın ve Kırıkkale halkının Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Yönetim Kurulu adına Başkan Savaş Olpak.
3: Tüm üyelerimizin ve Kırıkkale halkımızın Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Kırıkkale Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu adına Başkan Engin Avcı.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Murat Kırtasiye, Murat Akyurt.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Boş Siemens Profilo Kırıkkale Yetkili Servisi Mahmut Çiçek, oğulları Gökhan ve Oğuzhan Çiçek.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz. Ceylanlar Oto Gayrimenkul, Çetin Ceylan.
4: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Hürrem Kına Konağı.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Sağlık Yufka Kadayıf, Salim Kınalı.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Aras İletişim, Bekir Bekeç.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Özdemir Sarrafiye, Albus Özdemir.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Sönmez Pide Kebap Döner Salonu, Satılmış ve Celal Kaya.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. YN Kına Organizasyonu. Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Teknik Makine, Mehmet Ali Okatan, Nurettin Okatan.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Uzman diyetisyen Beyza Nur Bişkin.
4: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Kırıkkale Koltuk Yıkama, Fatma Eroğlu.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Kırşehir Köfte, Enver Eroğlu.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Mişkin Limited Şirketi, Hasan Hüseyin Mişkin, Jale Mişkin.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Şahin Offset Matbaacılık, Şeref Kutluca.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Şafak Unlu Mamulleri Limited Şirketi, Emrah İmren.
4: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Bir Tat Çorba, Yüksel Yurdakul, Kadir Uzal. Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz. Sefa Döner, Sefa Uzal.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Yurda Kullar Bereket Besi Çiftliği, Yüksel Yurda Kul, Mustafa Yurda Kul,
4: Kadir Uzal. Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz. Sefa Döner, Sefa Uzal.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluk.

0: Dileriz. Tosun Usta Oto Tamir ve Bakım Servisi, İbrahim Arslan Tosun Usta ve oğlu Kudret Arslan.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Erkunt Traktör, Murat Pekince.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. İstanbul Ekmek Fırını.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Çorbacı Ali Dayı. Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Köşebaşı Ceviz Kafe.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Onuşlar Besi Çiftliği, Hakan Onuş.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Matmazel Weeding Düğün Kına Organizasyon Salonu. Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. 71 Radyo Televizyon Yayıncılık Anonim Şirket adına imtiyaz sahibi Şaduman Yüksel.
2: Mutlu bayramlar Kırıkkale.
1: Mutlu bayramlar Kırıkkale.

0: 71 Efendi. 71 Efendi. Sizin radyonuz, sizin sesiniz. 71 Efendi. 71 Efendi.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Kurban Bayramı'ndaki trafik denetimlerine ilişkin, bayramda yolları yalnızca denetlemiyor, aynı zamanda koruyoruz. Çünkü bizim için en büyük başarı hiçbir ocağa acı düşmemesi, hiçbir bayram sevincinin hüzne dönüşmemesidir dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada e-duruşma uygulamasının kapsamının genişletileceğini ve sistemin bölge adliye mahkemelerinde de hayata geçirileceğini açıkladı. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sanal medya hesaplarında yer alan Türkiye Futbol Federasyonu, maçlarda İstiklal Marşı uygulamasını kaldırdığı yönündeki iddiaların gerçek dışı olduğunu açıkladı. Kruvaziyerlerle Nisan'da Türkiye'ye 103.896 turistin gelmesiyle 4 ayda limanları ziyaret eden yolcu sayısı 197.683'e yükseldi. Nisan ayında bu yıl 3 aylık yolcu sayısından %10 fazla turist Türkiye'yi gezdi. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff Çeyrek Final Serisi 2. maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Safiport Erokspor'u 96-73 yenerek adını yarı finale yazdırdı. Fenerbahçe Beko yarı finalde Anadolu Efes'le karşı karşıya gelecek. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff Çeyrek Final Serisi 2. maçında Anadolu Efes, deplasmanda konuk olduğu Türk Telekom'u 77-70 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Bu sonucun ardından Anadolu Efes, Bahçeşehir Koleji'nin ardından yarı finale yükselen ikinci takım oldu. Samsun Spor Futbol Kulübü Başkan Vekili Veysel Bilen, önümüzdeki ilk hedeflerimizi yakalayabilmek adına mutlaka 6-7 tane kadromuza katılan oyuncu olacak. Kulübümüz istemediği, başkanımız istemediği sürece Samsun Spor'dan herhangi bir oyuncuyu satmamız söz konusu olamaz dedi. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusuyla Adana, Hatay ve Mersin'in kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

0: 71 FM.
1: Tüm Kırıkkale ve Balışehir halkımızın Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Balışehir Belediye Başkanı Savaş Akyüz.
2: Tüm Kırıkkale ve Delice halkımızın Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Kırıkkale İl Genel Meclis Başkan Vekili, AK Parti Delice İl Genel Meclis Üyesi Ayhan İnyurt.
3: Geçmişten bugüne kuruduğumuz ve geleceğe taşıyacağımız kültürümüzün ve inancımızın yansımalarından olan Kurban Bayramı'nın şehrimiz, milletimiz, ülkemiz ve İslam alemi için birlik, barış ve kardeşliğe vesile olması temennisiyle tüm üyelerimizin, Kırıkkale'li hemşehrilerimizin ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyor, sağlık, mutluluk ve huzur içerisinde nice bayramlar diliyorum. Ahmet Varlı, Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı.
1: Tüm üyelerimizin ve Kırıkkale halkının Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Esnaf Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu adına Başkan Osman Cebeci.
2: Tüm üyelerimizin ve Kırıkkale halkının Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Sebzeciler Esnaf Odası Yönetim Kurulu adına Başkan Orhan İba.
1: Tüm şoför arkadaşlarımızın ve Kırıkkale halkının Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Yönetim Kurulu adına Başkan Savaş Olpak.
2: Tüm üyelerimizin ve Kırıkkale halkımızın Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Kırıkkale Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu adına Başkan Engin Avcı.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Murat Kırsasiye, Murat Akyurt.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Boş Siemens Profilo Kırıkkale Yetkili Servisi Mahmut Çiçek, oğulları Gökhan ve Oğuzhan Çiçek.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz. Ceylanlar Oto Gayrimenkul, Çetin Ceylan.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Hürrem Kına Konağı.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Sağlık Yufka Kadayıf, Salim Kınalı.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Aras İletişim, Bekir Bekeç.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Özdemir Sarrafiye, Albus Özdemir.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Sönmez Pide Kebap Döner Salonu, Satılmış ve Celal Kaya.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. YN Kına Organizasyonu. Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Teknik Makine, Mehmet Ali Okatan, Nurettin Okatan.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Uzman diyetisyen Beyza Nur Bişkin.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Kırıkkale Koltuk Yıkama, Fatma Eroğlu.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Kırşehir Köfte, Enver Eroğlu.
2: Kurban Bayramınızı kutlar,

0: sağlık ve mutluluklar dileriz. Mişkin Limited Şirketi, Hasan Hüseyin Mişkin, Jale Mişkin.
1: Kurban bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Şahin Offset Matbaacılık, Şeref Kutluca.
0: Kurban bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Şafak Unlu Mamulleri Limited Şirketi, Emrah İmren.
1: Kurban bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Bir Tat Çorba, Yüksel Yurdakul, Kadir Uzal. Kurban bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz. Sefa Döner, Sefa Uzal.
0: Kurban bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Yurdakullar Bereket Besi Çiftliği, Yüksel Yurdakul, Mustafa Yurdakul.
1: Kurban bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz. Osman Uzal Kuyumculuk, Osman Uzal. Kurban bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Elif Dijitürk Bayi, Mustafa Baştu.
0: Kurban bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Su Nevhalı.
1: Kurban bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz. Tosun Usta Oto Tamir ve Bakım Servisi, İbrahim Arslan Tosun Usta ve oğlu Kudret Arslan. Kurban bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Erkun Traktör, Murat Pekince.
0: Kurban bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. İstanbul Ekmek Fırını.
1: Kurban bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Çorbacı Ali Dayı. Kurban bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Köşebaşı Ceviz Kafe.
0: Kurban bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Onuşlar Besi Çiftliği, Hakan Onuş.
1: Kurban bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Matmazel Weeding Düğün Kına Organizasyon Salonu. Kurban bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. 71 Radyo Televizyon Yayıncılık Anonim Şirket adına imtiyaz sahibi Şaduman Yüksel.
0: Mutlu bayramlar Kırıkkale.
1: Mutlu bayramlar Kırıkkale.

71 efendim. 71 efendim. Sizin radyonuz, sizin sesiniz. 71 efendim. 71 efendim.

0: 71 FM.
1: Tüm Kırıkkale ve Balışehir halkımızın Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Balışehir Belediye Başkanı Savaş Akyüz.
2: Tüm Kırıkkale ve Delice halkımızın Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Kırıkkale İl Genel Meclis Başkan Vekili, AK Parti Delice İl Genel Meclis Üyesi Ayhan İnyurt.
3: Geçmişten bugüne kuruduğumuz ve geleceğe taşıyacağımız kültürümüzün ve inancımızın yansımalarından olan Kurban Bayramı'nın şehrimiz, milletimiz, ülkemiz ve İslam alemi için birlik, barış ve kardeşliğe vesile olması temennisiyle tüm üyelerimizin, Kırıkkale'li hemşehrilerimizin ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyor. Sağlık, mutluluk ve huzur içerisinde nice bayramlar diliyorum. Ahmet Varlı, Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı.
1: Tüm üyelerimizin ve Kırıkkale halkının Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Esnaf Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu adına Başkan Osman Cebeci.
2: Tüm üyelerimizin ve Kırıkkale halkının Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Sebzeciler Esnaf Odası Yönetim Kurulu adına Başkan Orhan İba.
1: Tüm şoför arkadaşlarımızın ve Kırıkkale halkının Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Yönetim Kurulu adına Başkan Savaş Olpak.
2: Tüm üyelerimizin ve Kırıkkale halkımızın Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Kırıkkale Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu adına Başkan Engin Avcı.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Murat Kırtasiye, Murat Akyurt.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Boss Siemens Profile Kırıkkale Yetkili Servisi Mahmut Çiçek, oğulları Gökhan ve Oğuzhan Çiçek.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz. Ceylanlar Oto Gayrimenkul, Çetin Ceylan.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Hürrem Kına Konağı.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Sağlık Yufka Kadayıf, Salim Kınalı.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Aras İletişim, Bekir Bekeç.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Özdemir Sarrafiye, Albus Özdemir.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Sönmez Pide Kebap Döner Salonu, Satılmış ve Celal Kaya.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. YN Kına Organizasyonu. Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Teknik Makine, Mehmet Ali Okatan, Nurettin Okatan.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Uzman diyetisyen Beyza Nur Bişkin.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Kırıkkale Koltuk Yıkama, Fatma Eroğlu.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Kırşehir Köfte, Enver Eroğlu.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Mişkin Limited Şirketi, Hasan Hüseyin Mişkin, Jale Mişkin.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Şahin Offset Matbaacılık, Şeref Kutluca.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Şafak Unlu Mamulleri Limited Şirketi, Emrah İmren.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Bir Tat Çorba, Yüksel Yurdakul, Kadir Uzal. Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz. Sefa Döner, Sefa Uzal.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Yurdakullar Bereket Besi Çiftliği, Yüksel Yurdakul, Mustafa Yurdakul.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz. Osman Uzal Kuyumculuk, Osman Uzal.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Elif Dijitürk Bayi, Mustafa Baştu.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Su Nevhalı.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz. Tosun Usta Oto Tamir ve Bakım Servisi, İbrahim Arslan Tosun Usta ve oğlu Kudret Arslan.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Erkunt Traktör, Murat Pekince.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. İstanbul Ekmek Fırını.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Çorbacı Ali Dayı. Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Köşebaşı Ceviz Kafe.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Onuşlar Besi Çiftliği, Hakan Onuş.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Matmazel Weeding Düğün Kına Organizasyon Salonu. Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. 71 Radyo Televizyon Yayıncılık Anonim Şirket adına imtiyaz sahibi Şaduman Yüksel.
2: Mutlu bayramlar Kırıkkale.
1: Mutlu bayramlar Kırıkkale.

0: 100.5 sizin radyonuz.
1: 71 FM.
2: Tüm Kırıkkale ve Balışehir halkımızın Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Balışehir Belediye Başkanı Savaş Akyüz.
3: Tüm Kırıkkale ve Delice halkımızın Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Kırıkkale İl Genel Meclis Başkan Vekili, AK Parti Delice İl Genel Meclis Üyesi Ayhan İnyurt.
4: Geçmişten bugüne kuruduğumuz ve geleceğe taşıyacağımız kültürümüzün ve inancımızın yansımalarından olan Kurban Bayramı'nın şehrimiz, milletimiz, ülkemiz ve İslam alemi için birlik, barış ve kardeşliğe vesile olması temennisiyle tüm üyelerimizin, Kırıkkale'li hemşehrilerimizin ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyor, sağlık, mutluluk ve huzur içerisinde nice bayramlar diliyorum. Ahmet Varlı, Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı.
2: Tüm üyelerimizin ve Kırıkkale halkının Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Esnaf Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu adına Başkan Osman Cebeci.
3: Tüm üyelerimizin ve Kırıkkale halkının Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Sebzeciler Esnaf Odası Yönetim Kurulu adına Başkan Orhan İba.
2: Tüm şoför arkadaşlarımızın ve Kırıkkale halkının Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Yönetim Kurulu adına Başkan Savaş Olpak.
3: Tüm üyelerimizin ve Kırıkkale halkımızın Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Kırıkkale Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu adına Başkan Engin Avcı.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Murat Kırsasiye, Murat Akyurt.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Boz Siemens Profilo Kırıkkale Yetkili Servisi Mahmut Çiçek, oğulları Gökhan ve Oğuzhan Çiçek.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz. Ceylanlar Oto Gayrimenkul, Çetin Ceylan.
4: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Hürrem Kına Konağı.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Sağlık Yufka Kadayıf, Salim Kınalı.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Aras İletişim, Bekir Bekeç.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Özdemir Sarrafiye, Albus Özdemir.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Sönmez Pide Kebap Döner Salonu, Satılmış ve Celal Kaya.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. YN Kına Organizasyonu. Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Teknik Makine, Mehmet Ali Okatan, Nurettin Okatan.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Uzman diyetisyen Beyza Nur Bişkin.
4: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Kırıkkale Koltuk Yıkama, Fatma Eroğlu.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Kırşehir Köfte, Enver Eroğlu.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Mişkin Limited Şirketi, Hasan Hüseyin Mişkin, Jale Mişkin.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Şahin Offset Matbaacılık, Şeref Kutluca.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Şafak Unlu Mamulleri Limited Şirketi, Emrah İmren.
4: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Bir Tat Çorba, Yüksel Yurdakul, Kadir Uzal. Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz. Sefa Döner, Sefa Uzal.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Yurdakullar Bereket Besi Çiftliği, Yüksel Yurdakul, Mustafa Yurdakul.
4: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz. Osman Uzal Kuyumculuk, Osman Uzal.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Elif Dijitürk Bayi, Mustafa Baştuğ.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Su Nevhalı.
4: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz. Tosun Usta Oto Tamir ve Bakım Servisi, İbrahim Arslan Tosun Usta ve oğlu Kudret Arslan.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Erkunt Traktör, Murat Pekince.
3: Kurban Bayramınızı kutlar,
4: sağlıklar dileriz. Tosun Usta Oto Tamir ve Bakım Servisi, İbrahim Arslan Tosun Usta ve oğlu Kudret Arslan.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Erkunt

0: mutluluklar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu. Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. 71 Radyo Televizyon Yayıncılık Anonim Şirketi adına imtiyaz sahibi Şaduman Yüksel.
1: Mutlu bayramlar Kırıkkale.
0: Mutlu bayramlar Kırıkkale.

71 efendim. 71 efendim. Sizin radyonuz, sizin sesiniz. 71 efendim. 71 efendim.

0: 71 FM.
1: Tüm Kırıkkale ve Balışehir halkımızın Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Balışehir Belediye Başkanı Savaş Akyüz.
2: Tüm Kırıkkale ve Delice halkımızın Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Kırıkkale İl Genel Meclis Başkan Vekili, AK Parti Delice İl Genel Meclis Üyesi Ayhan İnyurt.
3: Geçmişten bugüne kuruduğumuz ve geleceğe taşıyacağımız kültürümüzün ve inancımızın yansımalarından olan Kurban Bayramı'nın şehrimiz, milletimiz, ülkemiz ve İslam alemi için birlik, barış ve kardeşliğe vesile olması temennisiyle tüm üyelerimizin, Kırıkkale'li hemşehrilerimizin ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyor. Sağlık, mutluluk ve huzur içerisinde nice bayramlar diliyorum. Ahmet Varlı, Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı.
1: Tüm üyelerimizin ve Kırıkkale halkının Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Esnaf Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu adına Başkan Osman Cebeci.
2: Tüm üyelerimizin ve Kırıkkale halkının Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Sebzeciler Esnaf Odası Yönetim Kurulu adına Başkan Orhan İba.
1: Tüm şoför arkadaşlarımızın ve Kırıkkale halkının Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Yönetim Kurulu adına Başkan Savaş Olpak.
2: Tüm üyelerimizin ve Kırıkkale halkımızın Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Kırıkkale Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu adına Başkan Engin Avcı.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Murat Kırsasiye, Murat Akyurt.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Boş Siemens Profilo Kırıkkale Yetkili Servisi Mahmut Çiçek, oğulları Gökhan ve Oğuzhan Çiçek.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz. Ceylanlar Oto Gayrimenkul, Çetin Ceylan.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Hürrem Kına Konağı.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Sağlık Yufka Kadayıf, Salim Kınalı.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Aras İletişim, Bekir Bekeç.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Özdemir Sarrafiye, Albus Özdemir.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Sönmez Pide Kebap Döner Salonu, Satılmış ve Celal Kaya.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. YN Kına Organizasyonu. Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Teknik Makine, Mehmet Ali Okatan, Nurettin Okatan.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Uzman diyetisyen Beyza Nur Bişkin.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Kırıkkale Koltuk Yıkama, Fatma Eroğlu.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Kırşehir Köfte, Enver Eroğlu.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Mişkin Limited Şirketi, Hasan Hüseyin Mişkin, Jale Mişkin.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Şahin Offset Matbaacılık, Şeref Kutluca.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Şafak Unlu Mamulleri Limited Şirketi, Emrah İmren.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Bir Tat Çorba, Yüksel Yurdakul, Kadir Uzal. Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz. Sefa Döner, Sefa Uzal.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Yurdakullar Bereket Besi Çiftliği, Yüksel Yurdakul, Mustafa Yurdakul.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz. Osman Uzal Kuyumculuk, Osman Uzal.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Elif Dijitürk Bayi, Mustafa Baştu.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Su Nevhalı.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz. Tosun Usta Oto Tamir ve Bakım Servisi, İbrahim Arslan Tosun Usta ve oğlu Kudret Arslan.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Erkunt Traktör, Murat Pekince.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. İstanbul Ekmek Fırını.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Çorbacı Ali Dayı. Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Köşebaşı Ceviz Kafe.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Onuşlar Besi Çiftliği, Hakan Onuş.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Matmazel Weeding Düğün Kına Organizasyon Salonu. Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. 71 Radyo Televizyon Yayıncılık Anonim Şirket adına imtiyaz sahibi Şaduman Yüksel.
2: Mutlu bayramlar Kırıkkale.
1: Mutlu bayramlar Kırıkkale.

71 FM. 71 FM. Sizin radyonuz, sizin sesiniz.

0: %95 sizin radyonuz.
1: 71 FM.
2: Bayram heyecanı Teknosa'da.

0: 71 FM. 71 FM.
1: Tüm Kırıkkale ve Balışehir halkımızın Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Balışehir Belediye Başkanı Savaş Akyüz.
2: Tüm Kırıkkale ve Delice halkımızın Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Kırıkkale İl Genel Meclis Başkan Vekili, AK Parti Delice İl Genel Meclis Üyesi Ayhan İnyurt.
3: Geçmişten bugüne kuruduğumuz ve geleceğe taşıyacağımız kültürümüzün ve inancımızın yansımalarından olan Kurban Bayramı'nın şehrimiz, milletimiz, ülkemiz ve İslam alemi için birlik, barış ve kardeşliğe vesile olması temennisiyle tüm üyelerimizin, Kırıkkale'li hemşehrilerimizin ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyor. Sağlık, mutluluk ve huzur içerisinde nice bayramlar diliyorum. Ahmet Varlı, Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı.
1: Tüm üyelerimizin ve Kırıkkale halkının Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Esnaf Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu adına Başkan Osman Cebeci.
2: Tüm üyelerimizin ve Kırıkkale halkının Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Sebzeciler Esnaf Odası Yönetim Kurulu adına Başkan Orhan İba.
1: Tüm şoför arkadaşlarımızın ve Kırıkkale halkının Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Yönetim Kurulu adına Başkan Savaş Olpak.
2: Tüm üyelerimizin ve Kırıkkale halkımızın Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Kırıkkale Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu adına Başkan Engin Avcı.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Murat Kırsasiye, Murat Akyurt.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Boş Siemens Profile Kırıkkale Yetkili Servisi Mahmut Çiçek, oğulları Gökhan ve Oğuzhan Çiçek.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz. Ceylanlar Oto Gayrimenkul, Çetin Ceylan.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Hürrem Kına Konağı.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Sağlık Yufka Kadayıf, Salim Kınalı.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Aras İletişim, Bekir Bekeç.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Özdemir Sarrafiye, Albus Özdemir.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Sönmez Pide Kebap Döner Salonu, Satılmış ve Celal Kaya.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. YN Kına Organizasyonu. Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Teknik Makine, Mehmet Ali Okatan, Nurettin Okatan.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Uzman diyetisyen Beyza Nur Bişkin.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Kırıkkale Koltuk Yıkama, Fatma Eroğlu.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Kırşehir Köfte, Enver Eroğlu.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Mişkin Limited Şirketi, Hasan Hüseyin Mişkin, Jale Mişkin.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Şahin Offset Matbaacılık, Şeref Kutluca.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Şafak Unlu Mamulleri Limited Şirketi, Emrah İmren.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Bir Tat Çorba, Yüksel Yurdakul, Kadir Uzal. Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz. Sefa Döner, Sefa Uzal.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Yurdakullar Bereket Besi Çiftliği, Yüksel Yurdakul, Mustafa Yurdakul.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz. Osman Uzal Kuyumculuk, Osman Uzal.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Elif Dijitürk Bayi, Mustafa Baştuğ.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Su Nevhalı.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz. Tosun Usta Oto Tamir ve Bakım Servisi, İbrahim Arslan Tosun Usta ve oğlu Kudret Arslan.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Erkunt Traktör, Murat Pekince.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. İstanbul Ekmek Fırını.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Çorbacı Ali Dayı. Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Köşebaşı Ceviz Kafe.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Onuşlar Besi Çiftliği, Hakan Onuş.
1: Kurban bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Mademoiselle Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu. Kurban bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. 71 Radyo Televizyon Yayıncılık Anonim Şirket adına imtiyaz sahibi Şaduman Yüksel.
2: Mutlu bayramlar Kırıkkale.
1: Mutlu bayramlar Kırıkkale.

0: Sizin radyonuz, sizin sesiniz. 71 efendim. 71 efendim.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Kurban Bayramı'ndaki trafik denetimlerine ilişkin, bayramda yolları yalnızca denetlemiyor, aynı zamanda koruyoruz. Çünkü bizim için en büyük başarı hiçbir ocağa acı düşmemesi, hiçbir bayram sevincinin hüzne dönüşmemesidir dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada e-duruşma uygulamasının kapsamının genişletileceğini ve sistemin bölge adliye mahkemelerinde de hayata geçirileceğini açıkladı. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sanal medya hesaplarında yer alan Türkiye Futbol Federasyonu maçlarda İstiklal Marşı uygulamasını kaldırdı yönündeki iddiaların gerçek dışı olduğunu açıkladı. Kruvaziyerlerle Nisan'da Türkiye'ye 103.896 turistin gelmesiyle 4 ayda limanları ziyaret eden yolcu sayısı 197.683'e yükseldi. Nisan ayında bu yıl 3 aylık yolcu sayısından %10 fazla turist Türkiye'yi gezdi. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff Çeyrek Final Serisi 2. maçında Fener yolcu sayısından %10 fazla turist Türkiye'yi gezdi. Spor.

0: Gecenin ardından yarı finale yükselen ikinci takım oldu. Samsun Spor Futbol Kulübü Başkan Vekili Veysel Bilen, önümüzdeki ilk hedeflerimizi yakalayabilmek adına mutlaka 6-7 tane kadromuza katılan oyuncu olacak. Kulübümüz istemediği, başkanımız istemediği sürece Samsun Spor'dan herhangi bir oyuncuyu satmamız söz konusu olamaz dedi.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu. Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusuyla Adana, Hatay ve Mersin'in kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

0: 100.5 sizin radyonuz.
1: 71 FM.
2: Bayram heyecanı Teknosa'da. Karçur SC3 EasyFix buharlı temizlik makinesi TeknoClub'a özel 10.999 lira. Teknoloji Teknosa'da
1: güzel. 71 FM. 71 FM.
3: Tüm Kırıkkale ve Balışeh halkımızın Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Balışeh Belediye Başkanı Savaş Akyüz.
4: Tüm Kırıkkale ve Delice halkımızın Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Kırıkkale İl Genel Meclis Başkan Vekili, AK Parti Delice İl Genel Meclis Üyesi Ayhan İnyurt.
5: Geçmişten bugüne kurduğumuz ve geleceğe taşıyacağımız kültürümüzün ve inancımızın yansımalarından olan Kurban Bayramı'nın şehrimiz, milletimiz, ülkemiz ve İslam alemi için birlik, barış ve kardeşliğe vesile olması temennisiyle tüm üyelerimizin, Kırıkkale'li hemşehrilerimizin ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyor, sağlık, mutluluk ve huzur içerisinde nice bayramlar diliyorum. Ahmet Varlı, Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı.
3: Tüm üyelerimizin ve Kırıkkale halkının Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Esnaf Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu adına Başkan Osman Cebeci.
4: Tüm üyelerimizin ve Kırıkkale halkının Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Sebzeciler Esnaf Odası Yönetim Kurulu adına Başkan Orhan İba.
3: Tüm şoför arkadaşlarımızın ve Kırıkkale halkının Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Yönetim Kurulu adına Başkan Savaş Olpak.
4: Tüm üyelerimizin ve Kırıkkale halkımızın Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Kırıkkale Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu adına Başkan Engin Avcı.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Murat Kırsasiye, Murat Akyurt.
4: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Boş Siemens Profilo Kırıkkale Yetkili Servisi Mahmut Çiçek, oğulları Gökhan ve Oğuzhan Çiçek.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz. Ceylanlar Oto Gayrimenkul, Çetin Ceylan.
5: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Hürrem Kına Konağı.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Sağlık Yufka Kadayıf, Salim Kınalı.
4: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Aras İletişim Bekir Bekeç.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Özdemir Sarrafiye, Albus Özdemir.
4: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Sönmez Pide Kebap Döner Salonu, Satılmış ve Celal Kaya.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. YN Kına Organizasyonu. Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Teknik Makine, Mehmet Ali Okatan, Nurettin Okatan.
4: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Uzman diyetisyen Beyza Nur Bişkin.
5: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Kırıkkale Koltuk Yıkama, Fatma Eroğlu.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Kırşehir Köfte, Enver Eroğlu.
4: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Mişkin Limited Şirketi, Hasan Hüseyin Mişkin, Jale Mişkin.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Şahin Offset Matbaacılık, Şeref Kutluca.
4: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Şafak Unlu Mamulleri Limited Şirketi, Emrah İmren.
5: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Bir Tat Çorba, Yüksel Yurdakul, Kadir Uzal. Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz. Sefa Döner, Sefa Uzal.
4: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Yurdakullar Bereket Besi Çiftliği, Yüksel Yurdakul, Mustafa Yurdakul.
5: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz. Osman Uzal Kuyumculuk, Osman Uzal.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Elif Dijitürk Bayi, Mustafa Baştu.
4: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Su Nevhalı.
5: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz. Tosun Usta Oto Tamir ve Bakım Servisi, İbrahim Arslan Tosun Usta ve oğlu Kudret Arslan.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Erkunt Traktör, Murat Pekince.
4: Kurban bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. İstanbul Ekmek Fırını.
3: Kurban bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Çorbacı Ali Dayı. Kurban bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Köşebaşı Ceviz Kafe.
4: Kurban bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Onuşlar Besi Çiftliği. Hakan Onuş.
3: Kurban bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Matmazel Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu. Kurban bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. 71 Radyo Televizyon Yayıncılık Anonim Şirket adına imtiyaz sahibi Şaduman Yüksel.
4: Mutlu bayramlar Kırıkkale.
3: Mutlu bayramlar Kırıkkale.

0: 71 FM.
1: Bayram heyecanı Teknosa'da. Honor 600 Lite, 256 GB akıllı telefon, Tekno Club'a özel 29.999 lira. Yanında Honor X10 Lite kulaklık hediye. Teknoloji Teknosa'da
0: güzel. 71 FM.

0: Tüm Kırıkkale ve Balışehir halkımızın Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Balışehir Belediye Başkanı Savaş Akyüz.
1: Tüm Kırıkkale ve Delice halkımızın Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Kırıkkale İl Genel Meclis Başkan Vekili, AK Parti Delice İl Genel Meclis Üyesi Ayhan İnyurt.
2: Geçmişten bugüne kuruduğumuz ve geleceğe taşıyacağımız kültürümüzün ve inancımızın yansımalarından olan Kurban Bayramı'nın şehrimiz, milletimiz, ülkemiz ve İslam alemi için birlik, barış ve kardeşliğe vesile olması temennisiyle tüm üyelerimizin, Kırıkkale'li hemşehrilerimizin ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyor, sağlık, mutluluk ve huzur içerisinde nice bayramlar diliyorum. Ahmet Varlı, Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı.
0: Tüm üyelerimizin ve Kırıkkale halkının Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Esnaf Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu adına Başkan Osman Cebeci.
1: Tüm üyelerimizin ve Kırıkkale halkının Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Sebzeciler Esnaf Odası Yönetim Kurulu adına Başkan Orhan İba.
0: Tüm şoför arkadaşlarımızın ve Kırıkkale halkının Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Yönetim Kurulu adına Başkan Savaş Olpak.
1: Tüm üyelerimizin ve Kırıkkale halkımızın Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Kırıkkale Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu adına Başkan Engin Avcı.
0: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Murat Kırtasiye, Murat Akyurt.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Boş Siemens Profilo Kırıkkale Yetkili Servisi Mahmut Çiçek, oğulları Gökhan ve Oğuzhan Çiçek.
0: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz. Ceylanlar Oto Gayrimenkul, Çetin Ceylan.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Hürrem Kına Konağı.
0: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Sağlık Yufka Kadayıf, Salim Kınalı.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Aras İletişim, Bekir Bekeç.
0: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Özdemir Sarrafiye, Albus Özdemir.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Sönmez Pide Kebap Döner Salonu, Satılmış ve Celal Kaya.
0: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. YN Kına Organizasyonu. Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Teknik Makine, Mehmet Ali Okatan, Nurettin Okatan.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Uzman diyetisyen Beyza Nur Bişkin.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Kırıkkale Koltuk Yıkama, Fatma Eroğlu.
0: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Kırşehir Köfte, Enver Eroğlu.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Mişkin Limited Şirketi, Hasan Hüseyin Mişkin, Jale Mişkin.
0: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Şahin Offset Matbaacılık, Şeref Kutluca.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Şafak Unlu Mamulleri Limited Şirketi, Emrah İmren.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Bir Tat Çorba, Yüksel Yurdakul, Kadir Uzal. Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz. Sefa Döner, Sefa Uzal.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Yurdakullar Bereket Besi Çiftliği, Yüksel Yurdakul, Mustafa Yurdakul.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz. Osman Uzal Kuyumculuk, Osman Uzal.
0: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Elif Dijitürk Bayi, Mustafa Baştuğ.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Su Nevhalı.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz. Tosun Usta Oto Tamir ve Bakım Servisi, İbrahim Arslan Tosun Usta ve oğlu Kudret Arslan.
0: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Erkunt Traktör, Murat Pekince.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. İstanbul Ekmek Fırını.
0: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Çorbacı Ali Dayı. Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Köşebaşı Ceviz Kafe.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Onuşlar Besi Çiftliği, Hakan Onuş.
0: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Matmazel Weeding Düğün Kına Organizasyon Salonu. Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. 71 Radyo Televizyon Yayıncılık Anonim Şirket adına imtiyaz sahibi Şaduman Yüksel.
1: Mutlu bayramlar Kırıkkale.
0: Mutlu bayramlar Kırıkkale.

0: 71 defa. 71 defa. Sizin radyonuz, sizin sesiniz. 71 defa. 71 defa.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Kurban Bayramı'ndaki trafik denetimlerine ilişkin, bayramda yolları yalnızca denetlemiyor, aynı zamanda koruyoruz. Çünkü bizim için en büyük başarı hiçbir ocağa acı düşmemesi, hiçbir bayram sevincinin hüzne dönüşmemesidir dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada e-duruşma uygulamasının kapsamının genişletileceğini ve sistemin bölge adliye mahkemelerinde de hayata geçirileceğini açıkladı. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sanal medya hesaplarında yer alan Türkiye Futbol Federasyonu maçlarda İstiklal Marşı uygulamasını kaldırdığı yönündeki iddiaların gerçek dışı olduğunu açıkladı. Kruvaziyerlerle Nisan'da Türkiye'ye 103.896 turistin gelmesiyle 4 ayda limanları ziyaret eden yolcu sayısı 197.683'e yükseldi. Nisan ayında bu yıl 3 aylık yolcu sayısından %10 fazla turist Türkiye'yi gezdi. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff Çeyrek Final Serisi ikinci maçında Fenerbahçe Beko deplasmanda Safiport Erokspor'u 96-73 yenerek adını yarı finale yazdırdı. Fenerbahçe Beko yarı finalde Anadolu Efes'le karşı karşıya gelecek. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff Çeyrek Final Serisi ikinci maçında Anadolu Efes deplasmanda konuk olduğu Türk Telekom'u 77-70 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Bu sonucun ardından Anadolu Efes, Bahçeşehir Koleji'nin ardından yarı finale yükselen ikinci takım oldu. Samsun Spor Futbol Kulübü Başkan Vekili Veysel Bilen, önümüzdeki ilk hedeflerimizi yakalayabilmek adına mutlaka 6-7 tane kadromuza katılan oyuncu olacak. Kulübümüz istemediği, başkanımız istemediği sürece Samsun Spor'dan herhangi bir oyuncuyu satmamız söz konusu olamaz dedi. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusuyla Adana, Hatay ve Mersin'in kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli

0: 100.5 sizin radyonuz.
1: Yaşamaktan soğudum.
2: 71 efendim.
3: Futbol heyecanı Teknosa'da. Grundig 165 ekran, 4K Ultra HD Google Smart QLED TV Tekno Club'a özel 43.999 lira. Yanında Grundig Bluetooth kablosuz kulaklık hediye.
2: Git 71 efendim.
4: Tüm Kırıkkale ve Balışeh halkımızın Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Balışeh Belediye Başkanı Savaş Akyüz.
5: Tüm Kırıkkale ve Delice halkımızın Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Kırıkkale İl Genel Meclis Başkan Vekili, AK Parti Delice İl Genel Meclis Üyesi Ayhan İnyurt.
6: Geçmişten bugüne kuruduğumuz ve geleceğe taşıyacağımız kültürümüzün ve inancımızın yansımalarından olan Kurban Bayramı'nın şehrimiz, milletimiz, ülkemiz ve İslam alemi için birlik, barış ve kardeşliğe vesile olması temennisiyle tüm üyelerimizin, Kırıkkale'li hemşehrilerimizin ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyor. Sağlık, mutluluk ve huzur içerisinde nice bayramlar diliyorum. Ahmet Varlı, Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı.
4: Tüm üyelerimizin ve Kırıkkale halkının Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Esnaf Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu adına Başkan Osman Cebeci.
5: Tüm üyelerimizin ve Kırıkkale halkının Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Sebzeciler Esnaf Odası Yönetim Kurulu adına Başkan Orhan İba.
4: Tüm şoför arkadaşlarımızın ve Kırıkkale halkının Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Yönetim Kurulu adına Başkan Savaş Olpak.
5: Tüm üyelerimizin ve Kırıkkale halkımızın Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Kırıkkale Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu adına Başkan Engin Avcı.
4: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Murat Kırsasiye, Murat Akyurt.
5: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Boş Siemens Profilo Kırıkkale Yetkili Servisi Mahmut Çiçek, oğulları Gökhan ve Oğuzhan Çiçek.
4: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz. Ceylanlar Oto Gayrimenkul, Çetin Ceylan.
6: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Hürrem Kına Konağı.
4: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Sağlık Yufka Kadayıf, Salim Kınalı.
5: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Aras İletişim, Bekir Bekeç.
4: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Özdemir Sarrafiye, Albus Özdemir.
5: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Sönmez Pide Kebap Döner Salonu, Satılmış ve Celal Kaya.
4: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. YN Kına Organizasyonu. Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Teknik Makine, Mehmet Ali Okatan, Nurettin Okatan.
5: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Uzman diyetisyen Beyza Nur Bişkin.
6: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Kırıkkale Koltuk Yıkama, Fatma Eroğlu.
4: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Kırşehir Köfte, Enver Eroğlu.
5: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Mişkin Limited Şirketi, Hasan Hüseyin Mişkin, Jale Mişkin.
4: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Şahin Offset Matbaacılık, Şeref Kutluca.
5: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Şafak Unlu Mamulleri Limited Şirketi, Emrah İmren.
6: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Bir Tat Çorba, Yüksel Yurdakul, Kadir Uzal. Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz. Sefa Döner, Sefa Uzal.
5: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Yurdakullar Bereket Besi Çiftliği, Yüksel Yurdakul, Mustafa Yurdakul.
6: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz. Osman Uzal Kuyumculuk, Osman Uzal.
4: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Elif Dijitürk Bayi, Mustafa Baştu.
5: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Su Nevhalı.
6: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz. Tosun Usta Oto Tamir ve Bakım Servisi, İbrahim Arslan Tosun Usta ve oğlu Kudret Arslan.
4: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Erkunt Traktör, Murat Pekince.
5: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. İstanbul Ekmek Fırını.
4: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Çorbacı Ali Dayı. Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Köşebaşı Ceviz Kafe.
5: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Onuşlar Besi Çiftliği, Hakan Onuş.
4: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Matmazel Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu. Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. 71 Radyo Televizyon Yayıncılık Anonim Şirket adına imtiyaz sahibi Şaduman Yüksel.
5: Mutlu bayramlar Kırıkkale.
4: Mutlu bayramlar Kırıkkale.

0: 71 FM.
1: Tüm Kırıkkale ve Balışeh halkımızın Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Balışeh Belediye Başkanı Savaş Akyüz.
2: Tüm Kırıkkale ve Delice halkımızın Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Kırıkkale İl Genel Meclis Başkan Vekili, AK Parti Delice İl Genel Meclis Üyesi Ayhan İnyurt.
3: Geçmişten bugüne kuruduğumuz ve geleceğe taşıyacağımız kültürümüzün ve inancımızın yansımalarından olan Kurban Bayramı'nın şehrimiz, milletimiz, ülkemiz ve İslam alemi için birlik, barış ve kardeşliğe vesile olması temennisiyle tüm üyelerimizin, Kırıkkale'li hemşehrilerimizin ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyor, sağlık, mutluluk ve huzur içerisinde nice bayramlar diliyorum. Ahmet Varlı, Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı.
1: Tüm üyelerimizin ve Kırıkkale halkının Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Esnaf Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu adına Başkan Osman Cebeci.
2: Tüm üyelerimizin ve Kırıkkale halkının Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Sebzeciler Esnaf Odası Yönetim Kurulu adına Başkan Orhan İba.
1: Tüm şoför arkadaşlarımızın ve Kırıkkale halkının Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Yönetim Kurulu adına Başkan Savaş Olpak.
2: Tüm üyelerimizin ve Kırıkkale halkımızın Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Kırıkkale Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu adına Başkan Engin Avcı.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Murat Kırtasiye, Murat Akyurt.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Boş Siemens Profilo Kırıkkale Yetkili Servisi Mahmut Çiçek, oğulları Gökhan ve Oğuzhan Çiçek.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz. Ceylanlar Oto Gayrimenkul, Çetin Ceylan.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Hürrem Kına Konağı.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Sağlık Yufka Kadayıf, Salim Kınalı.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Aras İletişim, Bekir Bekeç.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Özdemir Sarrafiye, Albus Özdemir.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Sönmez Pide Kebap Döner Salonu, Satılmış ve Celal Kaya.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. YN Kına Organizasyonu. Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Teknik Makine, Mehmet Ali Okatan, Nurettin Okatan.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Uzman diyetisyen Beyza Nur Bişkin.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Kırıkkale Koltuk Yıkama, Fatma Eroğlu.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Kırşehir Köfte, Enver Eroğlu.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Mişkin Limited Şirketi, Hasan Hüseyin Mişkin, Jale Mişkin.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Şahin Offset Matbaacılık, Şeref Kutluca.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Şafak Unlu Mamulleri Limited Şirketi, Emrah İmren.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Bir Tat Çorba, Yüksel Yurdakul, Kadir Uzal. Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz. Sefa Döner, Sefa Uzal.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Yurdakullar Bereket Besi Çiftliği, Yüksel Yurdakul, Mustafa Yurdakul.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz. Osman Uzal Kuyumculuk, Osman Uzal.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Elif Dijitürk Bayi, Mustafa Baştu.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Su Nevhalı.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz. Tosun Usta Oto Tamir ve Bakım Servisi, İbrahim Arslan Tosun Usta ve oğlu Kudret Arslan.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Erkunt Traktör, Murat Pekince.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. İstanbul Ekmek Fırını.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Çorbacı Ali Dayı. Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Köşebaşı Ceviz Kafe.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Onuşlar Besi Çiftliği, Hakan Onuş.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Matmazel Weeding Düğün Kına Organizasyon Salonu. Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. 71 Radyo Televizyon Yayıncılık Anonim Şirket adına imtiyaz sahibi Şaduman Yüksel.
2: Mutlu bayramlar Kırıkkale.
1: Mutlu bayramlar Kırıkkale.

Sizin radyonuz, sizin sesiniz. 71 efem. 71 efem.

sevmek kolaysa başına gelsin. Seni seviyorum sevme diyorsun. Sevda çekmek kolaysa başına gelsin.

0: 71 FM.
1: Tüm Kırıkkale ve Balışehir halkımızın Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Balışehir Belediye Başkanı Savaş Akyüz.
2: Tüm Kırıkkale ve Delice halkımızın Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Kırıkkale İl Genel Meclis Başkan Vekili, AK Parti Delice İl Genel Meclis Üyesi Ayhan İnyurt.
3: Geçmişten bugüne kuruduğumuz ve geleceğe taşıyacağımız kültürümüzün ve inancımızın yansımalarından olan Kurban Bayramı'nın şehrimiz, milletimiz, ülkemiz ve İslam alemi için birlik, barış ve kardeşliğe vesile olması temennisiyle tüm üyelerimizin, Kırıkkale'li hemşehrilerimizin ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyor, sağlık, mutluluk ve huzur içerisinde nice bayramlar diliyorum. Ahmet Varlı, Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı.
1: Tüm üyelerimizin ve Kırıkkale halkının Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Esnaf Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu adına Başkan Osman Cebeci.
2: Tüm üyelerimizin ve Kırıkkale halkının Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Sebzeciler Esnaf Odası Yönetim Kurulu adına Başkan Orhan İba.
1: Tüm şoför arkadaşlarımızın ve Kırıkkale halkının Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Yönetim Kurulu adına Başkan Savaş Olpak.
2: Tüm üyelerimizin ve Kırıkkale halkımızın Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Kırıkkale Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu adına Başkan Engin Avcı.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Murat Kırsasiye, Murat Akyurt.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Boş Siemens Profile Kırıkkale Yetkili Servisi Mahmut Çiçek, oğulları Gökhan ve Oğuzhan Çiçek.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz. Ceylanlar Oto Gayrimenkul, Çetin Ceylan.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Hürrem Kına Konağı.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Sağlık Yufka Kadayıf, Salim Kınalı.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Aras İletişim, Bekir Bekeç.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Özdemir Sarrafiye, Albus Özdemir.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Sönmez Pide Kebap Döner Salonu, Satılmış ve Celal Kaya.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. YN Kına Organizasyonu. Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Teknik Makine, Mehmet Ali Okatan, Nurettin Okatan.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Uzman diyetisyen Beyza Nur Bişkin.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Kırıkkale Koltuk Yıkama, Fatma Eroğlu.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Kırşehir Köfte, Enver Eroğlu.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Mişkin Limited Şirketi, Hasan Hüseyin Mişkin, Jale Mişkin.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Şahin Offset Matbaacılık, Şeref Kutluca.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Şafak Unlu Mamulleri Limited Şirketi, Emrah İmren.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Bir Tat Çorba, Yüksel Yurdakul, Kadir Uzal. Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz. Sefa Döner, Sefa Uzal.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Yurdakullar Bereket Besi Çiftliği, Yüksel Yurdakul, Mustafa Yurdakul.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz. Osman Uzal Kuyumculuk, Osman Uzal.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Elif Dijitürk Bayi, Mustafa Baştuğ.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Su Nevhalı.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz. Tosun Usta Oto Tamir ve Bakım Servisi, İbrahim Arslan Tosun Usta ve oğlu Kudret Arslan.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Erkun Traktör, Murat Pekince.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. İstanbul Ekmek Fırını.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Çorbacı Ali Dayı. Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Köşebaşı Ceviz Kafe.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Onuşlar Besi Çiftliği, Hakan Onuş.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Matmazel Weeding Düğün Kına Organizasyon Salonu. Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. 71 Radyo Televizyon Yayıncılık Anonim Şirketi adına imtiyaz sahibi Şaduman Yüksel.
2: Mutlu bayramlar Kırıkkale.
1: Mutlu bayramlar Kırıkkale.

gidiyorsun. Ben bunu hak etmedim. Ne varsa aşka ve cesarete dair, sırtlayıp o büyük yangınınla gidiyorsun demek. Git. Oysa sen öğretmen çıktığın yıl, vurup alnıma kavgayı, simsiyah bir süt gibi yaprak dökmüştü dar ağacı. Akşamlarım olmuştu ve kuduz gecelerim. Gözyaşlarım ağlarken bir uzun yolculuk düşmüştü peşime. O gün bugündür, tetikte bir ömrün son kurşunusun. Hiç aklıma gelmezdi gülüm, bu da bana ders olsun. Bu da bana ders olsun. Demek gidiyorsun, böyle olsun istemezdim oysa. Hazin vedaların bu baş dönmesi, cellat kırmızısı bir hüsranlı yollarda. Sen öğretmen çıktığın yıl, çırılçılgın bir ağaca soyunmuştu vişneler. Eyvah! Esmer bir ağda bile eylemişsem, cinnetin ucunu yakmışsam bir kez, cehennemin nizamiye kapısındaysam, ateşten bir nehre dönen bu isyan, hep o gül yangınına kanat çırpar. Ve en korsan şarkılar yüzünü şarapla yıkar. Gidiyorsun demek, ben bunu hak etmedim. Ne varsa aşka ve cesarete dair, sırtlayıp o büyük yangınınla git. Hadi durma. Gençliğimin vebalini ve sevgisiz hayatımızın bedelini ödemeden git. Bu şiiri sana armağan ettim. Yanına almayı unutma sakın. Issız gecelerde okur ağlarsın. Kimseler görmese de kanarsın gülüm. Neler çektiğimi

0: sonbahar yağmuruyla ıslandım bu sokaklarda. Ağladım ikimize, senden çok uzaklarda. Şimdi hüzün makamında bütün şarkılar. Bu yorgun ses, bu kör lamba, bu ateşi sönmüş soba, tanığıdır yalnızlığın, pişmanlığın tanığıdır. Çünkü benim kitabımda aşk bir defa yaşanır. Demek gidiyorsun, git. Bir yanda ölümün alnındaki ter, bir yanda suya düşen sardunya ve sabahın saçlarındaki kırağı kadar üşüyorsun. Hadi durma, sırtlayıp o büyük yangının vebalini ve sevgisiz bir hayatın bedelini ödemeden git. Bilirsin, gecenin en karanlık olduğu an, sabahın en yaklaştığı zamandır. Ve hiçbir şey hakkında bildiğimiz her şey aslında yalandır. Demiştim ya, sen öğretmen çıktığın yıl, vurup alnıma kavgayı, simsiyah bir süt gibi yaprak dökmüştü dar ağacı, hüzün sarısı yapraklarına. Akşamlarım olmuştu, kuduz gecelerim, gözyaşlarım ağlamıştı, bir uzun yolculuk düşmüştü peşime. Çırılçılgın bir ağaca soyulmuştu işneler. Demek gidiyorsun, git. Bu şiiri sana armağan ettim, yanına almayı unutma. Belki soban sönmüş, kitabın bitmiş, belki dizlerinde battaniye, yalnızlığın iç çekişini duyarsın. Paketteki son sigaran ve titrek bir mum alevi hüznüyle geçmişe dalarsın. Kimseler görmese de kanarsın gülüm.
1: 100.5 sizin radyonuz.
0: Sen de yanarsın.

0: 100.5 sizin radyonuz.
1: 71 FM.
2: Tüm Kırıkkale ve Balışehir halkımızın Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Balışehir Belediye Başkanı Savaş Akyüz.
3: Tüm Kırıkkale ve Delice halkımızın Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Kırıkkale İl Genel Meclis Başkan Vekili, AK Parti Delice İl Genel Meclis Üyesi Ayhan İnyurt.
4: Geçmişten bugüne kuruduğumuz ve geleceğe taşıyacağımız kültürümüzün ve inancımızın yansımalarından olan Kurban Bayramı'nın şehrimiz, milletimiz, ülkemiz ve İslam alemi için birlik, barış ve kardeşliğe vesile olması temennisiyle tüm üyelerimizin, Kırıkkale'li hemşehrilerimizin ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyor, sağlık, mutluluk ve huzur içerisinde nice bayramlar diliyorum. Ahmet Varlı, Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı.
2: Tüm üyelerimizin de Kırıkkale halkının Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Esnaf Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu adına Başkan Osman Cebeci.
3: Tüm üyelerimizin ve Kırıkkale halkının Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Sebzeciler Esnaf Odası Yönetim Kurulu adına Başkan Orhan İba.
2: Tüm şoför arkadaşlarımızın ve Kırıkkale halkının Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Yönetim Kurulu adına Başkan Savaş Olpak.
3: Tüm üyelerimizin ve Kırıkkale halkımızın Kurban Bayramı'nı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Kırıkkale Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu adına Başkan Engin Avcı.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Murat Kırsasiye, Murat Akyurt.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Boş Siemens Profile Kırıkkale Yetkili Servisi Mahmut Çiçek, oğulları Gökhan ve Oğuzhan Çiçek.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz. Ceylanlar Oto Gayrimenkul, Çetin Ceylan.
4: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Hürrem Kına Konağı.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Sağlık Yufka Kadayıf, Salim Kınalı.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Aras İletişim, Bekir Bekeç.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Özdemir Sarrafiye, Albus Özdemir.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Sönmez Pide Kebap Döner Salonu, Satılmış ve Celal Kaya.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. YN Kına Organizasyonu. Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Teknik Makine, Mehmet Ali Okatan, Nurettin Okatan.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Uzman diyetisyen Beyza Nur Bişkin.
4: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Kırıkkale Koltuk Yıkama, Fatma Eroğlu.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Kırşehir Köfte, Enver Eroğlu.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Mişkin Limited Şirketi, Hasan Hüseyin Mişkin, Jale Mişkin.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Şahin Offset Matbaacılık, Şeref Kutluca.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Şafak Unlu Mamulleri Limited Şirketi, Emrah İmren.
4: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Bir Tat Çorba, Yüksel Yurdakul, Kadir Uzal. Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz. Sefa Döner, Sefa Uzal.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Yurdakullar Bereket Besi Çiftliği, Yüksel Yurdakul, Mustafa Yurdakul.
4: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz. Osman Uzal Kuyumculuk, Osman Uzal.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Elif Dijitürk Bayi, Mustafa Baştuğ.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Su Nevhalı.
4: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz. Tosun Usta Oto Tamir ve Bakım Servisi, İbrahim Arslan Tosun Usta ve oğlu Kudret Arslan.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Erkun Traktör, Murat Pekince.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. İstanbul Ekmek Fırını.
2: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Çorbacı Ali Dayı. Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Köşebaşı Ceviz Kafe.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Onuşlar Besi Çiftliği, Hakan Onuş.
2: Kurban bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. Matmazel Wedding Düğün Kına Organizasyon Salonu. Kurban bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz. 71 Radyo Televizyon Yayıncılık Anonim Şirket adına imtiyaz sahibi Şaduman Yüksel.
3: Mutlu bayramlar Kırıkkale.
2: Mutlu bayramlar Kırıkkale.

71 efendim. 71 efendim. Sizin radyonuz, sizin sesiniz.

üzülme, dert etme canım. Görebiliyorsan, dokunabiliyorsan, nefes alabiliyorsan, yürüyebiliyorsan ne mutlu sana. Elinde olmayanları söyleme bana. Elinde olanlardan bahset can. Üzülme. Geceler hep kimsesiz mi geçecek? Gidenler dönmeyecek mi? Yitirdiğin her neyse bir bakarsın yağmurlu bir gecede veya bir bahar sabahında karşına çıkmış. Bil ki güzellikler de var bu hayatta. Gelgitlerin olmadığı bir hayat düşünebilir misin? Hüzün olgunlaştırır. Kaybetmek sabrı öğretir. Şimdilerde bol bol dua et. Hasat yakındır can. Kaderini sev. Varsa kederini de sev. Üzülme hastalıklarına. Gör hangi günahlarına kefaret olacak. Terk edildin diye de üzülme. Demek ki sevebilecek bir yüreğin var. Geçmişi unut. Hiç yaşanmamış gibi davran. Buluttan nem kapma. Döküver kirpiklerinden sonbaharı.

bir gün, ama bir gün mutlu tebessümlerle kol kola gireceksin. Koklayacaksın yağmur sonrası toprakları. Yükleyeceksin ruhunu kelebek kanadına. Uçacaksın semalara sevdiklerinle can. Kim demiş ebem kuşağı yedi renk? Bakmakla görmek arasındaki farkı çözdüğünde anlayacaksın ne demek istediğimi can. Sana tanınan süre üzülmeye değecek kadar uzun değil. Herkes gibi sen de sonsuzluğa gün gelip kanat çırpacaksın. Hayatın telaşından insan pek farkında olmuyor ama kum saati alta doğru hızla akıp gidiyor. Henüz aşılmamış çok yolların var. Hiç mi güzellik yaşamadın? Ufacık bir hatırım da mı yok yanında? Hayatın ellerini bırakma, küsme. Hadi mavilerini giyin, çık dışarı. Denizle cilveleşen martılar gibi hayata kur yap. Yitirdiğin güneş için sevda türküleri söylemeye devam et. Ölümlü de olsa hayat, ölümsüz bakışlarla.

kaçmakla kurtulamazsın ki yalnızlıktan, hüzünlerden, hayattan. Ayakta kalman gerek, yaşaman gerek can. Hayat seni de içinde görmek istiyor. Hadi yaklaş, unutma ki yapmadıklarının kazası yok. Ve yine unutma ki aydınlık geceye hiçbir zaman yenik düşmedi.

borcum olsun, hadi git. Anılar sende kalsın, hadi git. Senin canın sağ olsun, hadi git.

Yıllara bir güne nasılsın kırdın? Bana da söyle, ben de bileyim. Hasretin acısını nasıl dindirdin? Bana da söyle, ben de bileyim. Bana da söyle, bana da söyle, ben de

kafan karışık diyorsun. Ya karma karışıksın ya da bir çakala aşıksın. Satılmışlığın acısını ben bedenimde yaşıyorum. Sen de yaşayacaksın. Ondan sonra beni arayacaksın. Arayacaksın ama mezar taşımı bile bulamayacaksın.

aşkın kalleşti yalnız. Bu dünyada ben yaşadıkça iki yapan bir olmasın. Bu dünyada ben yaşadıkça iki yapan bir olmasın. İki yapan bir olmasın. İki yapan